taştı değerli pey. Şov, deyse tura satina kon narkotiki, kudye şov. Spasik, ne spasik. Şe spasik.